Sengilin seda ta siyadan larima Mokto yik Shunke dedun nin Pano chekyong chokpak Lama sangyik seda zikshistano siyadan Drecho san nombor Sengilin usumu mudu yano Nopchisa krok nin karma khaliche san nasa Sengilin utdamiche Deshuk siyadan larim nin Lungting gangtawang manpak larim bana chasan dudur Lungting gangtawang Nopchisa nisongsasane Sengilin da shukpa larim Akashwani dilikirile shusu Hindi ga sunyun chusun nesne karmalinga che inchi ga sunjur sanasa